0: Ория Доно, да? Реклама.
1: Happy Birthday! CA Store 28 yıl. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shart. Nomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
4: Doktorlarga hayron qolaman dedi. Kechqurun 7 dagi ovqat yemang dedi. O'sha doktorlar ham O'zbekistonda yasharmi-ki yo'q, sayyora Mars'tan çıkanmıkın diyeyim hani. 7'den ki, kanak avukat yemeyesiniz. Tugulgan kun 7'den ki. Toy 7'den ki. Bayram 7'den ki. Çayhane 7'den ki. Kanak avukat diye doktora etken yeme. Burayını al demeyesiniz o. Doğru mu? Ha 7'den ki avukat yiyiş mümkün bu mesela. Kim halatelik kesbet koydu? Yarın keçesi 11 yarımda halatelik kesbet koydu. Siz çık kesbet yanatta. Selamun aleyküm hocayım. Kanınız açtı lan. Ne meyilsiniz? Kalbese var. Tuşonka var. Keçek avukatı sperim, yanımda mikronluk var. 7'den ki avukat yemeyi. Avukat yiyiş yemez değil demez. Hazım kılıçta gel. Uzbekistan'da en kop satıladığın dar pankreat inerken. Öyle aslan mı ne gel? Çünkü biz avukatı maçta kadar sularına hazım kılamız. Kop avukat yiyemez. Bunu tam alış gerek. Bana kocaya çıkın ne mi var? Restoran var, apteke var. Çayhane, darhane. Lavaş, darhane. Gamburger, darhane. Militan, hakimiyet, darhane. Kegin biz borku yegan ovqatimizni o'tirgan joyimizda hazm qilamiz. Ovqatni ovqat bilan hazm qilamiz. Ovqat yegandan keyin yurish kerakmi? Yo'q. Biz qornimiz to'yib ketadi. Yomon qorin ishib ketdi. Ko'p yedik-a. Voy. Ko'p yeganmiz. Yo'q. Yo'q. Meva olib kel dedi. Meva ovqat hazm qilagan. Kim aytdi sizlarga? Mevani o'zi ham ovqat-ku. U to'lgan ustiga meva tashlaymiz. Yordam bermadi. Kivi olib kelmadingda sen, kivi yaxshi. To'rtta olib kel deydi. Turma, yurma, ana shu yerda o'tirib. O'tirgan joyida hazm qilsa-da, iloji bo'lsa hammasini o'tirgan joyida qilsa.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Sen payqagan ayol go'zal. Seni payqagan ayol esa dilbardir. Edley Stevenson.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Yaşa.
1: 10 savol.
2: Tasdiq yoki inkor. 50-ga 50.
1: Savollar qiyin emas.
2: Qiyin joyi tavakkal.
1: Begim pullari.
2: Tavakkal dasturi. Yochka.

0: çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Yoshligimda kambag'al bo'lganman. Uzoq yillik og'ir va mashaqqatli mehnatdan keyin endi men yosh emasman.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
3: Tushungan, tushundi.

Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. YouTube'lar, muammolar, yechimlar. Jarayon.

Oriyat Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. YouTube'lar, muammolar, yechimlar. Jarayon.

0: Oria Dono'da reklama.
1: Uçadigan uçlik. Uç tası atıge 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, içimlik ve mahsus sos atıge 33 bin songe. Fakat Bellissimo pizza restoranlarda.
2: Aç kaldınız mı? Mehmon keldi mi? Keçesi tam izlediniz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Xushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.

0: çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Yoshligimda kambag'al bo'lganman. Uzoq yillik og'ir va mashaqqatli mehnatdan keyin endi men yosh emasman.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
3: Tushungan tushundi.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Sen payqagan ayol go'zal. Seni payqagan ayol esa dilbardir. Edley Stevenson.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

Tanıştık tamam 20 yaşta. Şundan son gurbetten boşa genim yok. 40 mı 50 mi türmeydi başta. 20'den keyin

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Sen payqagan ayol go'zal. Seni payqagan ayol esa dilbardir. Edley Stevenson.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Yoshligimda kambag'al bo'lganman. Uzoq yillik og'ir va mashaqqatli mehnatdan keyin endi men yosh emasman.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
3: Tushungan, tushundi.

0: Ория Донода реклама.
1: Sen har kunlik tashvishlarga bardoshlisan, ammo ruh moddasi yetishmovchiligida immunitet zaiflashadi. Sinkarot yuqori dozali ruh immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Sinkarot immunitetingni himoya qil. Qarshi bosimlar mavjud yo'qmi yoki mutaxassis maslahati zarur. Ishlab chiqaruvchi ma'lumot asosida Germaniyaga yetkazasiz. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: Davom etamiz, davom etamiz. Yozuvlar bo'lsa, marhamat, qo'ng'iroq bo'lsa ham, marhamat, eshitamiz. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum, Bahodir. Assalomu alaykum, Sanjarbek.
4: Assalomu alaykum.
3: Yaxshimisizlar, uyingizlar tinchmi?
2: Rahmat.
3: Xonadon yaxshimi? Xonadoningiz tinchmi?
2: Salomat bo'ling. Ha, xonadon tinch bo'lguncha keldik shu yerdamiz. Rahmat.
3: Sizdan boshqa odamlar shu jonli ijroga jon kuydiradiganlar bormi? Boshqa kanallarda bunaqa yo'q.
2: Rahmat, rahmat.
3: Sağ olsun, umuriz uzağ olsun. Yine bir esletme. Rabb'a razı tahminen bir yıl aldı. Benle sıfat kurarken de. Yenge ilgi münce kaptı, biz bana bir gün kaptı. Şimdi uzgeçin, karayın.
2: Haa, karayın, karayın. Erte indin boşuna da, ne muhakkak kılamızdır.
3: Evet. Tancaniyle sağ olsun, umuriyle uzağ olsun. İşiyle Allah rıvaz versin. Bereket atıyla.
2: Amin, amin, amin. Hadi mi başlayırsınız? Ne muhakkak kılamız? Balı kavramız mı? Narın salamız mı? Ne kılamız?
5: Balık digeniz.
2: Alili mi? Salili mi? Ne pişiramız? Digen gepler. Balı keldi mi? Mavsum keldi mi?
5: Sentyabr.
2: Sentyabr. Riba, riba.
5: Hazır Instagram'da balık bu içi kontent kıladı. Yerler olsa. Haliye aşbaz, kulinari bu içi kontent kıladı. Yani değerli hamısı balık.
2: Bir odamam oboraman deyapti baliqqa-yu, lekin qo'limizdan ko'rsatmaymiz, bir yaxshi baliq joy bor.
5: Shumi?
2: Ha, boqyapmiz.
5: Baliq boqyapsiz.
2: Ha, baliq boqyapmiz. O'sha joyda boqishyapti, basseyni bor ekanda. Qo'lingiz bilan ko'rsatgan u anonisi desiz, o'sha hop etib anu tutadig'onga solib olib kelib, qovurib beraymi? Yo, dudlab beraymi? Nima qilib beray? Yo, ivildirig'ini olib beraymi ichidan o'ldirig'ini? Qaysi biri sizga ma'quldir ekan? Yeb içib qolgan yana idishlarga solpan berib yubor ekan uydagilar poylab o'tirib tuyodirkanda. Siz uyingizda qilib kirib kelsangiz baloni kidim bilan. Ozingiz bir chekasidan uni qizil tamati oqib turgan bo'lsa qanaqa bo'ladi endi? Hididan chesni.
5: Yaxshi bo'ladi.
2: Chesni uni hidi kelib tursa-yu, onam qatdan kelmasan bolam desalar. Yo, onam o'zim uyda kel. Diyomisku. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum, Bahodir aka.
2: Va alaykum assalom.
6: Okay, tinchmisiz, zo'rmisiz?
2: Rahmat.
6: Ismim Muhammadullo, Toshkentdanman. Endi mendan kattamisiz, yoshmisiz? Men 71 yilman. Men aytmoqchi bo'lganim baraka topinglar. Men qurilish firmada ishlayman. Shu sizlarni ertalabki передачаlarni eshitib borsam, bolalar qursam, Bahodir aka.
2: Ha, ha, ha.
6: Ana nasriyingiz ko'tarilib keladi deydilar, savol-javob bor-ku.
2: Ha.
6: To'g'ri yo noto'g'ri deb.
2: Tavakkal.
6: Tavakkal qizimiz bilan Sanjar bəyim kim çıxarlı ular?
2: Sanjar.
6: Nəsə xursançılıqdə boradı. Oke. Şambiyam qılışmıydımı? Şambi kəsiz biz nəsrəyə gəlir. Oraya teşkil edirdinizmi deydi?
2: Yo, şambi günü hazır yox mu bizdə?
6: Yo, yo, yo. Şambi ertələb yoxdi.
2: Kəgə,
6: kəgə. Keç quru uyğə kəyətkəndə uyumdə nə var hələ? Xotinəm etədi. Oriyotda eshitib kelibsiz deydi. Ha, qalfanada dedim. Rasa ana ikkita yigit bor dedim. Rasa qiziqib yaxshi olib borishadi. Baraka topinglar, aka. Umringiz uzoq bo'lsin. Hozir balo to'g'risida gapirayotgandingiz. Chinozda balo ko'lim bor, aka.
2: Yo'q. Ey, joyiga tushdik.
7: Telefonni qo'yma.
6: Ha, siz kunini yeting biz 4 kishi, 5 kishi, 10 kishimiz edik. Oke, Chinozda joy qilib kutib olaman. Xolay shaharga olib keltiraman eng zo'r daryoni balig'ini. Oke, og'zingizda qoladi. Bizda O'zbekistonda Aydar ko'l bor, bilasiz.
2: Ha, ha.
6: Aydar ko'li Tuzkon degan joyi bor.
2: Hop.
6: Tuzkon eng shirin baliq ushatdiki, oke. Ishonasizmi gapimga? Men 2 yil ushatda brakonyerga qarshi bo'limida yurdim.
5: Yeb ko'rsak ishonamiz.
6: Baliqchi bo'yitadi endi deb, oke. Shunaqa baliq shirin, distitli O'zbekistonda shunaqa shirin baliq bor.
2: Nima qilamiz ustozda kuniga bir 1-oktyabrga
6: o'tiramiz. Yo'q, okay, gap. Mana nomerim turibdi.
2: Qoli
6: ertaga, qoli indinga faqat bir kun oldim. Biz tayyormiz deding. Okay. Chin dildan, yuragidan olib chiqib mehmon qilib.
2: Rahmat. Mana
6: jivoy siz bilan gaplashgim keladi. Shunaqa. Mana ikkala sherigingiz bor yoningizda o'tirgan.
2: Ya odamni ko'paytirmaqasi.
6: Yo'q. Juda ham chiroyli. U ham chiroyli. Ana suhbat olib boradi. Ano nima deydi? Nasriyani ko'tarasizlar. Men aytmoqchi bo'lganim hech narsa anaqa emas. Baraka topinglar. Umringiz uzoq bo'lsin.
2: Rahmat.
6: Xo'p, xursand bo'lib boraman. Hattoki 26 ta qo'limda ishchi ertalab borsam, ano muxlisa xon bilan sayyarda aytishadi, "Oka, oriyotda eshitib kelyapsiz" deydi. Ha, dedim, rosa qiziq bo'ldi. Men bunaqa kulishib, yana ikkala bir-biri bilan hazil qiladi. Shunaqa chiroylidi, ano nima deydi? Biz bo'p.
2: Yashang, rahmat.
6: Okay, sağ bo'linglar, taninglar sog' bo'lsin. Nomer turibdi aka.
2: Baliq
6: bir qoldi, yeting javob. Men
2: rahmat.
6: Okay, bizda VIP unaqa ano oldi qochdi gap yo'q. Kutib olaman aka, xudo xolisi.
2: Rahmat, salomat bo'ling. Qo'ng'iroqingiz rahmat. Boshqa eshitayotganlar bilan nima qilyapti deb o'ylamasin. Raqamingiz ham eslab qolganim yo'q, o'chib ham qoldi darrov. Bir fursat bo'lganda yana gaplashamiz, maslahat qilamiz. Xizmatingizni xizmatini beramiz, chiroyli qilib pishirib berishsa bo'ldi. Ularga jihat ham bo'la erkalanib ketdi, shunday kelib ketdi. Nimasan siz ani qolganlarni to'g'irlab turavering. Sovus mo'us, ha, nabor bo'lish kerak endi. Ha, uy joy bo'lgandan keyin roma bo'lish kerak, eshik bo'lish kerak, qurilish ishlagansiz, kimsan 26 odamga birga takansiz, xo'jayin ekansiz, yana bizdan kuch quvvat ola ekansiz, tekinga quvvat ola, uni qaytarish kerak u diga.
5: Joy-joyiga.
2: Biz hamma quvvatni chiqarib yuborayotgan bo'lsak energiya.
5: Hazil albatta bu gaplar biz hammasi. Lekin bari borsak kerak.
2: Vitamin doktor aytuvdi-da. Ey, doktor, sizga vitamin E yetishmaydi dedi. Baliqda bo'lar ekan.
5: Baliqda bo'lar.
2: Tabletka ichgandan ko'ra baliqqa borgan yaxshi-ku.
5: Bo'ldi.
2: Voy rahmat.
5: 1-oktyabrga.
2: Mana bu yerda boshlandi. Biz ham oilamizdan borsak bo'ladi, yozishyapti.
5: Mijoz bo'lib borsanglar bo'ladi sizlar.
2: O'qing.
5: Oltin kuz fasli o'lkamizda Bahodir aka deb suratlar yuborishyapti. Paxtadan daraxtlarning bargi sarg'ayganini jo'natishyapti. Suratlarda Sulton Murod aka fotograf. Salomat bo'ling. Xo'p, assalomu alaykum. Ismim Go'zalxon. Yaqinim bo'lgan qadrdonimga salom yo'llab, ularga uzoq umr, sihat, salomatlik va ishlariga muvaffaqiyat tilayman deyilgan ekan. Salomat bo'ling. Yetkazdik. Baliqqa biz ham boraylik deb Abdurahmon aka yozibdilar. Zuhriddinov Zayniddinga Maknuna qizidan salomlar deyishyapti. Salomat bo'ling, yetkazdik. Tushga ham baliq kiryapti-yu bu Instagram dastidan deyishibdi. Ha, bizda ham shunaqa. Bir qarasa bir ko'rdinglarmi yo'qmi, men endi oshpazlarni faol kuzatib boraman. Bir qarasa ratatuy trend bo'lib ketadi. Ratatuy yegim kelib qoladi. Keyin turklarni meni-menini Qashqirlar makoni degan serialda haliga Polat Alandar gap bor-ku. Buni tayyorlash bo'ladigan bittasi bo'lsa, hamma narsani berib yubordim deydi.
2: Hozir bitta qo'shiq beraman. Undan keyin shu odamlar qo'ng'iroq qilishadi aslida.
5: Kishiga yetib olamiz shu bilan.
2: Ha, salomat bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. Bu yerda tabrik so'zlar ko'p ekan. Dilorom hoji onani tug'ilgan kunlar bilan qutlashyapti, muborak bo'lsin deyishyapti hammalari. Bu Nurbek Po'latovich, Ulug'bek Po'latovich, hammalari aka-ukalari, hammalari yoshyapti. Ulug'bek hamdan boshlab katta kichiklar, o'g'il qiz, kelin, kuyov, navara, avara, hammalari Po'lat aka nishonib xonadonlarida ulug' ayyom bo'lib turibdi. 18 yoshga to'ldilar onam. Mehribonim, jannatim, duogo'yim deb yozishyapti. Biz ham qutlab qo'yamiz, tabriklab qo'yamiz. Hozir tinglab turishibdi, eshitib turishibdi. Hamma yaxshi niyatlarni aytib muborakbod etamiz. To'ng'ich o'g'illari Ulug'bek Po'latovich nomlaridan, akalar, ukalar, kelinlar, nabiralar, abiralar hammalari onajonimiz muborakbod etamiz. Kecha o'zi 20 sentyabr dedi, tavallud topgan kunlari deb Nurbek nishonib ushbu niyatlarini, sihollarni yozib qoldirgan ekanlar. Omon bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Sen payqagan ayol go'zal. Seni payqagan ayol esa dilbardir. Edley Stevenson.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

Hicran yürek bağrım çakkan künü çakkan künü kolu kollarından çıkkan künü çıkkan künü alıs gitti hiç yetmedim kolum çözdüm

Ne kara hasta bu dilimge davamı sana ait. Oy nuru taralgan yüzlerin sevdim. Okular havasman gözlerin sevdim. Küyke bitaralar avazin mayın. İsmimni çakırgan sözlerin sevdim.

Yolg'iz lik yomondir. Judolik og'ir. Kun bilan tun aro ajab tengsizlik. Kunlar seni izlab nigohim og'rir. Tunlar telba etar meni.